0: 18 e 12 di questo 18 agosto 2026. Torpore estivo sui 105 e 250. Vogliamo ora ad Istanbul, dove la Progressive Dread Unit ha prodotto questa Resistanbul. Buon ascolto, Blackouters.
1: Buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. Değişmez. Değişmez. Değişmez.
0: Per non dimenticare nemmeno Piazza Taksim.